0: aşkın yarasını kimse sarmıyor. Güneşe yıldıza elim vermiyor. Elveda demeye dilim varmıyor. Hoşça kal, hoşça kal sevdiğim.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

olmasaydım. Sevmezdim kimseyi, sen doğmasaydın. Deli oldum senden, ayrı düşerdim.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Ne hallere düştüm seni kim bilir.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Vay aklıma kimler için ağlamadım ki, kimler için yüreğimi dağlamadım ki, hepsi boşmuş, hepsi...

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 4 Haziran 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, sıcak gelişmeleri, son dakika haberlerini aktarmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince değerli dinleyenler. Malum siyaset gündemi var. Siyaset yoğun bir şekilde sürüyor. Hem Cumhuriyet Halk Partisi cephesi, diğer siyasi partilerin haberlerini yine programımız içerisinde sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan da Orta Doğu'da Amerika-İran-İsrail hattına göz atacağız. Donald Trump'ın açıklamaları var. Nükleer konusunda İran'ın müzakerelere başlayacağı belirtiliyor ve Donald Trump da bu konuda İran dini lideriyle görüşeceğini belirtmiş değerli dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay süreci hakkında çok çarpıcı iddia deniliyor. Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı denilmiş. Trump'tan dikkat çeken Hamaney mesajı deniliyor. Dün Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sıfır atık başkenti İstanbul'da festival düzenlenecek. YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı. Müsavat Dervişoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı'nın grup toplantısında önemli açıklamaları var. Hepsini ve daha fazlasını sizlere aktaracağız programımız içerisinde. Yine Bülent Arınç'tan Yargıtay'a mutlak butlan çağrısı deniliyor. AK Parti'de İstifa depremi denilmiş. Schengen vizesinde randevu satan şirketlere soruşturma, benzin ve motorin fiyatlarında zam deniliyor. DEM Parti süreç için 5 Haziran'a dikkat çekti. Haber başlıkları programımızın başında sizlere aktaracağımız haberlerin başlıklarıydı değerli dinleyenler. Az sonra detayları ve daha fazlasını sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfaya hoş geldiniz.

Evet, programımıza başlıyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini sizlere aktarmaya başlıyoruz. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 178 sayfalık iddianamenin incelemesini tamamlayarak kabul ettiğini duyurdu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bolu Belediyesi'ne yönelik 28 Şubat'ta başlatılan irtikap soruşturması kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı ve bu 19 kişiden 6'sı tutuklanmıştı değerli dinleyenler. Görevden uzaklaştırılan bir diğer belediye başkanı, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurulu soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdi. Yalım, bazı delegelerin yakınlarını işe aldırma karşılığında Özgür Özel'e oy vermeye ikna edildiğini söyledi. SGK kayıtlarının incelenmesini talep etti. Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında ek ifade verdi deniliyor. Gazeteci Reha Muhtar, bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti denilmiş. Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la temasların kesildiği yönündeki iddiaları reddetti. Görüşmelerin aralıksız sürdüğünü açıkladı. Trump ayrıca İran'ın dini lideri Müşteba Hamane ile gelecekte bir görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi. Diğer yandan Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan duyduğu rahatsızlığı da dile getirmiş değerli dinleyenler.

Programımıza başladık. Sıcak gelişmeleri, özellikle iç siyasetteki gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürelim değerli dinleyenler. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butan kararına yönelik itirazını red gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda Ankara Bölge Adliye Mahkemelerinin verdiği kararın inceleme merciinin Yargıtay olduğu belirtildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuk mahkemelerinin verdiği kararların temyiz merciği olmadığı ise her türlü izahtan varestedir ifadeleri kullanılmış değerli dinleyenler. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ajanları imasına ve kendisine bu doğrultuda yöneltilen iddialara çare Özgür Özel'e FETÖ yakıştırması yapmaya kaldıysa yakacak mermi kalmamış, tüfeğin kabzasını yakıyorlar tepkisini gösterdi. Özel önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı. Özel kendisine yönelik Yargıtay bir an önce karar vermeli ifadelerini kullanmış, müzakere kanalı hiç açılmadı ifadelerini kullanmış. İkinci bir parti daha hazır edilmeli deniliyor Özgür Özel tarafından ve detaylar haberin içeriğinde yer almış Özgür Özel'in açıklamalarında değerli dinleyenler. Arınç'tan da Yargıtay'a mutlak butlan çağrısı geldi. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik mutlak butlan kararının ardından yaşanan sürecin Türkiye siyasetine ve ülkenin itibarına zarar vereceğini belirterek, Yargıtay'ın konunun hassasiyetini göz önünde bulundurup bir an önce karar vermesi gerektiğini belirtmiş değerli dinleyenler. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin genel başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçtiği CHP parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamaları var. Diyalog heyeti oluşturmayı kararlaştırdıklarını belirtmiş Sarı, MYK'nın içinden Sayın Genel Başkan'ın uygun gördüğü arkadaşlarımızla bir heyet oluşturmayı uygun görüyoruz. Arkadaşlarımızla konuşmak üzere açıklamasını yapmış değerli dinleyenler, yine sıcak bir gelişmeydi. AK Parti Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları istifa etti. Teşkilat başkanlığı 4 ilde görev değişikliğine gidildiğini ve yeni il başkanlarının kısa sürede açıklanacağını duyurmuş değerli dinleyenler.

0: Kemal Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, Macpower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, Macpower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 845 4066, Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 4066, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu dün partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik alınan mutlak butlan kararı için açıklamalarda bulundu. Bir siyasi partinin iç tartışmaları üzerinde yürütülen hesaplar bile devlet haklı diye pazarlanabiliyor. Hayır, devlet haklı iktidarın her yaptığına sonradan giydirilen dokunulmazlık zırhı değildir ifadelerini kullandı. Özellikle devlet aklı konusunda yaptığı konuşma uzun süre grup tarafından ayakta alkışlandı değerli dinleyenler.
4: Siyaseti mahkeme kararlarıyla, yasaklarla, bir takım demokrasi dışı müdahaleler ile dizayn etmeye çalışanlar geçici başarılar elde edebilirler. Ama milletin iradesine rağmen kalıcı sonuçlar alamazlar. Sandığın çözeceği meseleleri başka yollarla çözmeye çalışmak Türkiye'ye sadece yeni krizler üretir. Bizim durduğumuz yerde meşruiyetin tek kaynağı milletin hür iradesidir. Devleti, milleti, egemenliği yok sayan kayyumluğa karşı duruşumuz tavizsiz ve nettir. Atayan da, atanan da bizim nazarımızda mutlak butlandır, sakattır ve yok hükmündedir değerli dava arkadaşlar. Bir devletin derini olmaz. Bir devletin hukuku olur. Bir devletin aklı derinlikte ve karanlıkta değil, kanunlarda, kurumlarda, milletin rızasını almada ve millete hesap vermede görünür. Bir devleti yönetenler derinlik laflarına ne kadar sığınıyorsa o devlet akıldan da ahlaktan da o kadar uzaklaşmış demektir. Bir memlekette beka ne kadar dile düşmüşse orada hesap vermeyenler, hesap vermek istemeyenler, oturduğu makamdan kalkmayanlar, kalkmak istemeyenlerin çırpınışları vardır demektir. Her keyfi ve şüpheli işin arkasında devlet aklı aransın isteniyorsa orada başka hesapları işletenler var. Mevkisi, makamı, statüsü ne olursa olsun bu milleti birbirine düşürmek isteyenlerle ve bundan siyasi rant devşirmeye kalkışanlarla İYİ Parti olarak asla ve kata yan yana gelemeyiz.

FM devam ediyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri, gündem haberlerini sizlere aktarmaya. Schengen vizesi başvurularında randevuların bot yazılımlarla kapatılıp ticari amaçla satıldığı iddiaları üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konu gündeme geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat gelen şikayetler üzerine reklam kurulunun 7 şirket hakkında inceleme başlattığını açıklamış, sıcak bir gelişmeydi. Bir sıcak gelişmede akaryakıt fiyatlarında yaşandı. Benzin ve motorun fiyatlarına zam geldi deniliyor. Döviz kuru ve küresel piyasalardaki hareketlilikle birlikte benzin ve motorine zam yapıldı. 3 Haziran itibariyle İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorun ve LPG fiyatları sıralanmış. Değerli dinleyenler, İstanbul'da Avrupa yakasında motorunun litre fiyatı 66.31, benzinin litre fiyatı 63.45, Anadolu yakasında ise motorun litre fiyatı 66.17, benzin 63.31, Ankara'da benzin litre fiyatı 64.42, motorun litre fiyatı 67.44, İzmir'de motorun litre fiyatı 67.71 ve benzin litre fiyatı 64.70 olarak açıklanmış ve diğer illerimizde de benzer yukarı ve aşağı yönlü fiyatlar söz konusu. Değerli dinleyenler, benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorunun litre fiyatına ise 1 lira 4 kuruş zam yapılmıştı. Eşel mobil sistemi üzerinden de bu zamlar pompaya yansıtılmadı deniliyor değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli dinleyenler. Haber başlıklarına göz atacağız. Bakan Gürley'in açıklamaları var. Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi olarak ve Amerika'da bulunduğu belirtilen Umut Altaş için kırmızı bülten kararı çıkarıldığı belirtildi. Amerika makamlarınca gözaltına alınan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edileceği açıklandı. Altaş önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek deniliyor değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar denilmiş. Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılım hesapları geçen hafta 5 milyon lira azalarak 384.2 milyon liraya geriledi deniliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Süper Lig'den düşen Kayserispor'un 2025-2026 sezonunda liglerin tescilline ilişkin itirazını reddetti denilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası disipline sevk edilen Trabzonspor'a 529 bin TL, Konyaspor'a ise 954 bin TL para cezası verildiği belirtilmiş değerli dinleyenler. Bolu Belediyesi'ne yönelik iddianame mahkemece kabul edildi. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Tanju Özcan'a 263 yıl hapis talebi yapılmış iddianamede değerli dinleyenler. Gazze'de can kaybı 72.945'e yükseldi deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. İran nükleer silaha sahip olmamayı kabul etti açıklamasında bulundu Trump. Diğer yandan Trump, Müşteba Hamane ile bir noktada yüz yüze görüşeceğini de dile getirmiş değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in grup toplantılarını ben yapacağım çıkışına salı günü kürsüye çıkarak yanıt vermeye hazırlanıyor. İlk MYK sonrası açıklama yapan yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı, Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki salı günü grupta konuşacağını duyururken, parti içi ayrışmaları önlemek ve kurultay sürecini yönetmek adına muhalif kanatla görüşmek üzere de bir diyalog heyeti kurulacağını açıklamış. Müslüm Sarı, CHP'nin yeni sözcüsü, böyle bir açıklama yapmış değerli dinleyenler. Bülent Arınç'ın açıklamaları var. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, CHP yönelik mutlak butlan kararının ardından yaşanan süreci değerlendirdi. Sürecin Türkiye siyasetine ve ülkenin itibarına zarar verebileceğini belirterek, Yargıtay'ın konunun hassasiyetini göz önünde bulundurup bir an önce karar vermesi gerektiğini belirtmiş. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde %2.5 oranında büyüdü. Ekonomimiz karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümeyi sürdürüyor. Milli enerji ve maden politikamızla daha çok yerli ve yenilenebilir stratejimizin hedefi enerjide dışa bağımlılığı sıfırlamaktır ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Kooperatif Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
3: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
2: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
2: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
3: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
4: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Haber başlıklarına göz atalım. İzmir'de 371 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı. Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Avrupa'nın geleceği için önemli bir teminat olduğunu belirtmiş. Bolu Belediyesi'ndeki irtikap soruşturmasında iddianame kabul edildi deniliyor. Yüksek Seçim Kurulu mutlak butlan itirazına red kararının gerekçesini açıkladı. Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Halk Partisi kurultayına yönelik mutlak butlan itirazında red kararının gerekçesini açıkladı. Kurulun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını denetleme yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Kararın inceleme merceğinin Yargıtay olduğu vurgulandı. Açıklamada değerli dinleyenler. 17 ilde dolandırıcılara operasyon deniliyor. 260

devam ediyoruz. Haber başlıkları ve detay haberlerinin başlıklarını bir kez daha hatırlayalım değerli dinleyenler. Dünya Kupası'nda Ebola alarmı deniliyor. Ölümcül Ebola virüsü yaklaşan FIFA Dünya Kupası öncesinde büyük paniğe yol açtı denilmiş. Amerika'da birçok havalimanında Ebola testi merkezleri kontrol noktalarının kurulacağı aktarılmış değerli dinleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları var. Bafra'da 2006 yılından bu yana faili meçhul kalan ve kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen bir kadın cesedinin yıllardır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunun belirlendiğini açıklamış değerli dinleyenler. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki salı günü Türkiye Büyük Millet

Meclis'in de yapılacak grup toplantısında konuşacağını açıklamış. 9 Haziran'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında bir konuşma yapacak denilmiş. Trabzonspor ve Konyaspor'a para cezası deniliyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik iddianame kabul edildi. Görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'a 263 yıl hapis talep edildi değerli dinleyenler. Yere batan sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz oldu deniliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınan yere batan sarnıcında tahliye süreci sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sökümler nedeniyle oluşan eksiklik ve hasarların giderilmesine yönelik çalışmaların başladığı belirtilmiş değerli dinleyenler. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail ordusunun son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenlediği Gazze şeridinde 3 sivil vatandaşın daha hayatını kaybettiğini, böylece 7 Ekim 2023'ten bu yana ölenlerin sayısının 72.945'e yükseldiğini açıklamış. Afrika'da yeniden alarma neden olan Ebola salgınında vaka ve ölüm sayıları artıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da görülen vakalar nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu. Sağlık otoriteleri salgının yayılma riskine karşı uyarılarda bulunmuşlar değerli dinleyenler. AFAD Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün öğle saatlerinde 13.12'de meydana geldi. Pazarcık merkezli 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Kısa süreli bir panik yaşandığı belirtiliyor. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünler de depreme ilişkin bir açıklama yapmış değerli dinleyenler.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz değerli dinleyenler. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Detayları, günlük tahmini sizlere aktaralım. Yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'da Eskişehir hariç Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin edilmekte. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş ve haritalı günlük tahminlere yer verilmiş değerli dinleyenler. Bugün özellikle öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Yine bugün öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'nde gök gürültülü yer yer kuvvetli sağanak yağış geçişlerinin beklendiği aktarılmış değerli dinleyenler. 4 Haziran 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın haftanın son iş gününde 5 Haziran Cuma sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Cansever Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Özel İdaresi Hizmet Binası ve ek binalarındaki inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek Genel Sekreter Nazif Yılmaz'dan bilgi aldı. Yeni bina hizmet kapasitesini artıracak ve modern çalışma ortamı sağlayacak. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunan daire ve arsası icra yoluyla satışa çıkarıldı. İlk artırma 2 Temmuz 2026'da başlayacak. Muhammen bedeli 2 milyon 84 bin lira olarak belirlendi. Satış detayları Esatis, Uyap, Gov.tr'de. Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında hayvancılıkla uğraşan Lokman Atıl, havaların ısınmasıyla kenelerin erken ve yoğun görülmeye başladığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Can Polat ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Zanlı kaçtı, polis soruşturmayı sürdürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslüm Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü grup toplantısında konuşacağını açıkladı. CHP'de kurultay çağrısı yapan milletvekilleri arabuluculuk girişiminde bulundu, tartışmalar sürüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 96 kuruştan, gram altınsa 6676 lira 20 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: 2026 FIFA, Dünya Kupası, Messi, Ronaldo, Modric ve Neuer gibi efsanelerin son kez forma giyeceği veda turnuvası olacak. Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Premier Lig ekipleri Manchester United ve Atletico Madrid'in transfer hedefi olarak öne çıkıyor.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 23 derece ve hafif yağmur bekleniyor. Sorgun'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece ve hafif yağmur etkili olacak. Sarıkaya'da bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece ve orta şiddette yağmur görülecek. Akdağ Madeninde bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 21 derece ve orta şiddette yağmur etkisi var. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın Sesi, Oğuz FM.

0: bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Başlıyoruz, hoş geldiniz.
1: Günaydın.

0: Yıldız FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66
1: Yıldız FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
2: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya. Halkımız kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperenler Caddesi Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönen 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0 Gönen Teknik. Ek işimiz değil, tek işimiz.
3: Topaloğlu Hafriyat. Her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544 399 86 66 Mustafa Yöndemli 0533 616 94 04 Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
2: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform lincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004
4: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve bosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim 0554 529 45 61. 0554 529 45 61.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
7: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
5: Ferdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bir yandan mesajlarımız da ulaşıyor. Adem Usta aramızda, günaydın. Neşemiz bol olsun. Olsun hocam. Hayırlı sabahlar olsun efendim sizlere ve tüm dinleyicilere. Kucak dolusu selamlar. İsteğim Selami Şahin'den, seni düşünmeye başladığımda çalar mısınız ricamdır demiş. Dinleyen herkese gelsin. Teşekkürler Adem Usta demiş. Ilsu Mahallesi'nden Sarıkaya'dan bizlerle günaydın. Nane Hanım hayırlı sabahlar. Çamlar Altında parçasını çalabilir miyiz? Alalım hemen listeye. Hoş geldiniz. Neslihan'cım hoş geldin. Günaydın.

Yavuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

eziyet çekmeye başlar benliğim. Duygumla, ruhumla ben de değilim. Yaşla değil, kanla dolar gözlerim.

Evet, idaş, yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri. Evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri. Yer kardin, yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Ferdicim Alışveriş Merkezi'nde.

0: Aslı'ş.
1: Selam.
0: Hoş geldin.
1: İsyan. Eşim Ayhan'a kıymetli mi? Bir delinin delisini istiyorum. Çalar mısınız? İyi yayınlar diliyorum.
0: Erkan Acar mıydı? Bir delinin delisiyim Neslihan'ın seçim. Nimet Hanım aramızda, Sarıkaya'dan. Nimet Hanım hoş geldiniz. Günaydın. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar. Nalan Hanım, ben Nimet Hanım. Çorba evinden. Özellikle bu parça Murat Ustam'a gelsin. Bir de kalbimin sahibine, Sadullah'ıma gelsin. Ferdi Tayfur'dan Huzurum Kalmadı parçasını çalarsan sevinirim. Bütün esnaf arkadaşlara gelsin demiş.

0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan.
1: Buz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.
1: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66.
2: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
3: Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zarafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçeneklerle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 01 66.
2: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 66 38. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
3: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
4: Reklamları dinlediniz.

Evet, idaş yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize halı katacak, birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak, aksesuar çeşitleri. Pierre Cardin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Ferdicim Alışveriş Merkezi. Hülya Hanım aramızda, günaydınlar. Nalan Hanım iyi yayınlar. Ben Sorgun'dan Hülya. Ömer Faruk Bostan'dan Aza Koydum Almıyor parçasını istiyorum. Çalarsan sevinirim. Bu parça benden tüm Oğuz FM dinleyenleri için gelsin demiş. Hülya Hanımcığım hoş geldiniz. Günaydın.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeninde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan
3: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: dertli sanırlar.
1: Söyleme kıskanırlar, ağlama dertli sanırlar. Çalarlar, koparırlar. Bizi bizden ayırırlar. Evet Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğim sumuzuyla. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni. Instagram sayfalarımızdan bize ziyaret edebilirsiniz. İdaş, yatak, baza, başlık çeşitleri evlerimize hava katacak. Birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, perkerdin yemek takımları, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri ve daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka. Perdecim Alışveriş Merkezi'nde İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Evet, Uğur Heybeli Isparta'dan aramızda, güller ve göller, lavantalar diyarı Isparta'dan günaydın. Nale Hanım, Uğur Heybeli ben, Gülden Karaböcek'ten ayrılık kolyesi, Çekirdek Devlet Hastanesi'nden kuzenim, kuzenimin Tuğba Ünver ve eşi Eren için gelsin, teşekkürler. Tülay Sorgun'dan aramızda, hayırlı günler Naloş'um. Gökhan Güney'den Candan Sevmeli şarkısını istiyorum. Eşim Deli Kadir'e ve oğlum Emirhan'a gelsin bu parça peki. Evet merhaba, Kırşehir Boztepe'den selamlar. Oğuz FM çalışanları, eşim Suna Gevrek ve tüm Oğuz FM dinleyenleri için Ankara'nın Bebesi parçasını rica ediyorum. Ben Bekir Gevrek demiş. Bize her yer Ankara. Nergis Aydın'dan aramızda günaydın. Aydın Didim'den sevgiler. Tüm Oğuz FM dinleyenlerine, sizlere sağlık. Tüm soğuk mutfak çalışanları ekibime gelsin. Eda Doğanay'dan gitmeseydin istiyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Günaydın. Evet. Ayhan Çokra'dan aramızda iki tane mi sesli mesaj?
2: Neslihan Hanım günaydın. Hayırlı sabahlar, geçmiş bayramınız mübarek olsun. Ben Çokra'dan Ayhan. Eşim Neslihan için Bir Delinin Delisiyim. Rica etsem çalar mısın? Teşekkür ederim.
1: Bugün gelmiş, eski mesajımı attınız.
2: Nalan Hanım günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar.
1: Eskiymiş.
2: Ferdi Tayfur'dan Her Şeyim Sensin. Eşim Neslihan'a istiyorum. Ben Ayhan.
1: Her Şeyim Sensin aldım listeye, hoş geldiniz. Gülden Karaböcek gelecek, ayrılık kolyesi. Güller ve lavantalar diyarı, göller diyarı Isparta'ya gönderiyoruz.
3: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla

Oğuz Efendim. Oğuz Efendim reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 6640 0541 853 6640.

0: yapısı yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Schaeffer züccaciye ürünleri, Grundig ve Braun kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Schaeffer mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
1: Yıldızı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene, hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
3: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
4: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
5: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66

0: Seyda Doğanay yine güzel bir istek parçasıydı. Mekanlarımıza konuk ettik. Programımızın ikinci bölümünde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DAS, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle hizmet veriyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'da hizmet veriyoruz arkadaşlar. Evet sevgili Neslihan aramızda bir video kaydıyla
1: sana
0: çiçekler açmış.
1: Bizi bizden ayırırlar.
0: Beni de kaydetmiş.
1: Alışveriş merkezi katkılarıyla sürüyor. Bir itildiğim sımızıyla perdecim oneyi ve halıyı ve akta madeni.
0: Süper olmuş. Eline sağlık Neslihan. Evet Emrah Tezcan'dan yazan kalem siyah çalabilirseniz sevinirim. Nalan Hanım size zahmet demiş. Sizi de çok görüyorum diyor. Estağfurullah. Memiş Ilısu Sarıkaya'dan. Öyle miydi? Evet Sarıkaya'dan bizlerle. Rabia Hanım aramızda Sarıkaya'dan. Pardon Rukiye Hanım hoş geldiniz. Selamlar Nalan'cığım. Hayırlı sabahlar olsun. Selahattin Bölük'ten A gelin. Bir de Orhan Gencebay'dan. Sev dedi gönlüm parçasını rica ediyorum demiş. Yine bahar çiçekleri göndermiş bize. Papatyalar yaz çiçekleri artık. Ayhan Çokradan kasabasından bizlerle.
2: Nalan Hanım bu güzelliği gör diye gönderdim. Evet, Baba Yağmur gördüm. Çokradan arasında bir koyun sürüsü küçük yavrular.
0: Yolu köpekler, kapatmış. Yolu
2: gör kapatmış. Diye gönderdim.
0: Çok güzel çok teşekkür ederim. Çoban köpekleri de maşallah. Kaç taneler öyle? 3 tane. Bak nasıl sürüyorlar. Sürüyü gönderiyorlar bak. Açacaklar yolu. Yolunuz açık olsun. Selametle inşallah. Ferdi Baba radyolarımızda.

her şeyim sensin. Ferdi Tayfur yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğim üstümüzüyle. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Ankara'dan Rabia Ünal, Akdağ'da bulunan kardeşim ve oradaki bütün kardeşlerim için. Aynur Polat'tan Cadde Sokak parçasını istiyorum. Çalarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun demiş dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Nevşehir Kale Hatırası. Ayhan Çokra'dan, kasabası Çayıralan'dan göndermiş eşleri hanımefendiyle. Selamlar olsun. Ne güzel bir hatıra, ne güzel bir fotoğraf. Hayırlı sabahlar olsun inşallah Nalan Hanım. Günaydın, günün aydın olsun. Geldi geçti parçayı sevdiklerime ve sizlere armağan ediyorum. Geldi geçti. Yani ne, kim, ne, hangi şarkı, kim söylüyor, nasıl bulacağız? Senin sevdan geldi geçti, ya bendeki ne olacak? O mu acaba? Tahir Uçar mı söylüyordu? Özcan Türe de söylemiş. Dur bakayım Tahir'den bakalım biz. Yani sanatçının adını yazarsanız daha nokta atışı buluruz. Yalan imiş. Yalan imiş parçanın adı. Ne geldi geçti yani. Sanatçının adı da lazım oluyor. Yarın Sorgun Sefa Otel'den yazarım sana Nalan Hanım demiş. Şey var yine, seminerleri var Neslihan'ların. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Allah iş rastlığı versin. Evet. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla Emrah Tezcan.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63, Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77, Sorgun Şubesi 0544 838 97 20. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılış

0: Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Şoförün alem. Şoförün alem.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunar. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Hayırlı sabahlar olsun inşallah Nale Hanım. Günaydın, günün aydın olsun. Geldi geçti. Tahir Uçar yalan imiş seçtim. Hüseyin Koskar aramızda kısmet değilmiş seninle yaşamak. Celal Kara'dan istiyorum. Oğuz efem dinleyenlerine gelsin demiş Hüseyin Koskar bizlerle. Programa dahil dostlarımızdan.

nerede hareket orada bereket, hareketlenelim. Görelim kimler buradan. Ama şeker olan. 0530 034 66 66 istek hattımız. Evet, Aynur Polat sözümüz vardı. Cadde sokak gelecek, peşine Tahir Uçar. Kısmet değilmiş seninle yaşamak. Celal Karadağ dinleyeceğiz.

0: Çok haklısınız. Şimdi ben o parçayı arıyordum. Ankara'nın bebesi diye bulamıyorum. Acaba Labize her yer Ankara olabilir mi diye sordum. Sordum, sizden cevap gelmedi. Öyle yapalım. Ankara'nın bir bebesi demişsiniz. Böyle yazınca çıkmıyor. Sizde varsa bana gönderebilirsiniz linkini. Ama Ankaralı Hüseyin'den Labize her yer Ankara parçası yayında eğer duysa.
1: Gidemeyiz, düşmeyiz biz dalgaya, Ankara'nın.

şoför Nalan abla, ben Siye küstüm. Benim parçayı çalmadınız. Selamlar. Eşim Suna Gevrek ve siz Oğuz Efem için Bekir Gevrek'ten Ankara'nın bebesi lütfen demiş. Herhalde bu parçaydı. Bize her yer Ankara diye isteyeceksin. Bir daha aklında bulunsun. Nahir Uçar, senin sevdan geldi geçti. Bak bu da şaibili. Geldi geçti istedi biri ama ne geçti ne geldi. Kim söylüyordu belli değil. Bence ilk çağrışım yapan aklıma gelen Tahir Uçar parçasını gönderiyorum.

0: kısmet değilmiş, kısmet değilmiş. Seninle yaşamak kısmet değilmiş, değilmiş.
1: Oğuz FM reklam.
2: Kanka şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
6: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
7: Petrol Ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de Euro Dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler Kooperatifi, Ticari Taksiler, Kamyoncular Kooperatifi ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, oto lastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlıyan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
6: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat.
8: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
11: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
12: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: unutmaya çalışırım. Bir sevenim olur elbet, sevmesem dalışırım. Sevmesem dalışırım.
1: Hep aynı kalsa acılar, insanoğlu nasıl yaşar? Bir gün küllenir anılar, yanmaya da alışırım. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sumuzuyla. Emine Çivdem aramızda iyi yayınlar, kolay gelsin. Ferdi Tayfur'dan Gitmek Kolay parçasını çalabilir misin demiş, tamam. Kolay gelsin dünyada bulunan Bekir Yıldız, Sezer Saatçi, Osman Aslanoğlu, Hakan Gezer, Rıza İpek, Mustafa Sucu, benden bu şarkı armağan olsun. İyi günler dilerim. Durdurun dünyayı Cansever'den istiyorum demiş. Bir Ferdi Tayfur şarkısı dinleyeceğiz. Cansever yorumuyla. Selamun aleyküm Kayseri bünyanda olan oğlum Mehmet Danıcı ve arkadaşlarına Orhan Ölmez'den İçerdeyim parçasını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum oğlum mesajıyla armağan etmiş. Şahin İnevi Köyü Sarıkaya'dan bizlerle, kolay gelsin. Güler Duman'dan Seni Tatlı Beni Acı Yaratmış türküsünü eşim Fatime gelsin. İyi yayınlar dilerim, teşekkür ederiz. Eyüp abi aramızda İzmir'den, Barış Manço'dan Süleyman çalabilir misiniz? Denerim Eyüp abi, hoş geldin. 10.32 Türkiye'nin saatleri. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla Emine Çivdem'in seçimi Gitmek Kolay yayında.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası Yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

Şoför Nalan, şoför Nalan.

0: benim.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
3: Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Hayırlı sabahlar, güzel yayınlar olsun Nalan Hanım. Bugün tatil demiş Gülcan Hanım'la birlikte, dinlemedeyik. Tatil bugün burada. Kahvaltı yapıyoruz, Oğuz Efendim dinliyoruz demiş. Hoş geldiniz, isteğinizi alırım varsa yazın. Gerçi vakit de mi kalmamış? Bir sürü de istek vardı. Durdurun dünyayı, başım dönüyor. Size de armağanımız olsun. Buyurun.

Evet, Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğimizle sizlere en uygun sigorta hizmetini sunuyoruz. Ayrıca sigortacı Murat Yıkılmaz olarak arsa, tarla, ev ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeyi ofisimize bekliyoruz. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bank ve Deniz Bank yanı Sarıkaya'dayız efendim.

yavaş yavaş bugünlük de şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldi. Kulis abi yazdığın isteği ama yetişmeyecek gibi görünüyor. Akşam yapalım. Bu şehrin geceleri akşam 18'den sonra dinleyebiliriz. Evet, yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden herkese sonsuz teşekkürler. Bunu saymayalım. Yine görüşelim. Hoşçakalın.

0: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Aktağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlıgros, Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Aktağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlıgros. Gross. Alımlıgros, Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlıgros 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
5: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi Hayallerinizi inşa eder.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.
2: Kimin umurunda? Benim derdim, senin derdin, onun derdi. Herkes kendi yolunda. Batmışsın, bitmişsin, tükenmişsin. Kimin umurunda? Dostluk yalan ayak kaçar oldu insandan. Vefa sadece bir semt olarak kaldı İstanbul'da. Bir kere adım çıktı mı, sarhoş derler ayık olsan da. Dertlisin, efkarlısın, yaralısın, kimin umurunda? Güvenme insan denen varlığa, gerçekle tanışırsın düşersen darlığa. Kaptırdın mı yakanı fukaralığa, kimin umurunda? Aç mısın, tok musun, var mısın, yok musun? Kimin umurunda kardeş?

Kimin umurunda? Benim ömrüm, benim gönlüm, benim gülüm. Kimin umurunda? Kederlisin, karalısın. Bir gül, bir de bülbül vardır aşkın dalında. Hasret rüzgarı vurduğunda şeklin, şemalin bozulursa sevda kalıbında. Yaralısın, sevdalısın, derbedersin. Kimin umurunda? Önemli değil işin, gücün, cüssen. Eğer bir gün boşalırsa kesen. Dört duvar içinde kahrından ölsen. Var mısın, yok musun? Kimin umurunda? Öyle kör olmuş ki zulmü görmüyor gözler. Öyle sağır ki feryadı duymuyor kulaklar. Öyle dilsiz ki haksızlığa susuyor kullar. Kimin umurunda? Ciğerin yanmış, ocağın sönmüş. Kimin

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06.
1: Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeni'nde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeni'nin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
4: Akdağ Oğuz Efendim.

0: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Senden var.

değilim. Gel dedim de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedim de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

0: Kemal Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Efsaneleşen LS Traktör, Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763. Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177. Sorgun Şubesi 0544 838 9720. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine, hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı, Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0. 0534 514 61 çift 0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Şefaatli İcra Dairesi Şerefoğlu Köyü'ndeki 26.592 metrekarelik taşınmazı icra yoluyla satışa çıkardı. İlk artırma 20 Temmuz 2026'da başlayacak. Taşınmazın değeri 1 milyon 507 bin lira olarak belirlendi. Yozgat İl Özel İdaresi 23 Haziran 2026'da 620 adet 770 litre kapasiteli kapaksız çöp konteyneri için açık ihale düzenleyecek. Yerli isteklere %15 fiyat avantajı sağlanacak. Teslim Çalatlı tesisinde yapılacak. Yozgat Saraykent Dedefa Akıllı Belediyesi 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında itfaiye eri alımı yapacak. Lisans mezunu, B sınıfı sürücü belgesi ve KPSS puanı şart. Sözlü ve uygulamalı sınav 22 Temmuz'da gerçekleşecek. Antalya'da plajlarda sigara içme yasağı başladı. Dumansız alanlar genişliyor. Çevre kirliliği ve turizm etkisiyle yasaklar artıyor. Cezalar 2000 euroya kadar çıkıyor, sigara içilen alanlar sınırlandırılıyor ve özel bölümler oluşturuluyor. Gayrettepe metrosunda 24 Mayıs'ta bir yolcunun cep telefonunu yan kesicilikle çalan iki şüpheli, polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleriyle tespiti sonrası yakalandı ve mahkemece tutuklandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 98 kuruştan, gram altınsa 6674 lira 88 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının 53'ü Türkiye saatiyle gece yarısı başlayacak. Bu da futbol severleri uykusuz bırakacak. Fenerbahçe Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, Mason Greenwood transferi için İngiliz basını tarafından gündeme getirildi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olurken en yüksek sıcaklık 22 dereceye kadar çıkacak. Sorgun'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı seyredecek. En yüksek sıcaklık 19 derece. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 19 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 66 06. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 804066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Çimanlı. Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: saat diyordun, 10 saat oldu. Hadi kalk da gidelim ya.
1: Allah ben oynayayım.
2: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri Çekerek ve Bölge Halkımızın Hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

Kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Anadolu

0: buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akda Oğuz Efendi.

0: Sadeciğim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
0: Perdeciğim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
1: Hayalindeki gelinliği arıyorsan doğru yerdesin. Yozgat Akdağ Madeninde yeni açılan mağazamız Begonvil Gelinlik Sarayı, şıklığın ve zerafetin adresi. Açık ve tesettür gelinlik modelleri, nişanlık, kınalık, abiye ve yöresel kıyafetlerde en yeni sezon, en özel tasarımlar Mayıs ayının sonuna kadar açılışa özel %15 indirimle sizleri bekliyor. Üstelik bir günlük kuaför hizmetiniz Begonvil Gelinlik Sarayı'ndan hediye. Her bütçeye uygun seçenekleriyle Akdağ Madeninin en iyi gelinlikçisi olarak siz değerli müşterilerimizi işletmemize bekliyoruz. Adres Aysavi Mahallesi, Sakarya Caddesi, Hanlar Sokak, Halk Kütüphanesi karşısı Akdağ Madeni. İletişim Mükremin Doğmuş 0531 882 64 75. Dürdane Doğmuş 0541 571 13 66. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A, Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eko Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, Sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Ziraya Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce, 0532 521 10 15, 0532 521 10 15.
5: Reklamları dinlediniz.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor. Süzgen İnşaat Malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, ladin kereste, selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106. Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de. Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 97 63. Sarıkaya Şubesi 0538 850 91 77. Sorgun Şubesi 0544 838 97 20.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Azımak.
1: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel %20 indirim kampanyamızdan faydalanmanız için sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
4: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
1: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Şu anda Oğuz Efem'e kulak veriyorsunuz.
7: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 4. Tarım, Hayvancılık ve Ticaret Fuarı Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde açıldı. Vali Mehmet Ali Özkan tarımsal altyapı ve modern ekipman yatırımlarını anlattı. Fuarın ekonomik katkısını vurguladı. Yozgat Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında Sinema Sokak ve Salim Bey Caddesi cephe yenileme işi karara bağlandı. Kentsel dönüşüm, sınır değişikliği, imar tadilatları ve asfalt için kredi kullanımı da görüşüldü. Yozgat Valiliği orman yangınları riskine karşı vatandaşları uyararak orman ve piknik alanlarında izin verilen yerler dışında ateş yakılmamasını istedi. Valilik ormanların korunması ve duyarlı olunması çağrısı yaptı. Katil zanlısı Serhat A. hedefinin Engin Polat olduğunu belirterek Can Polat'ı vurduğunu söyledi. Polat ailesi cenazede sinir krizi geçirdi. Zanlı otel çevresinde keşif yaparak eylemi planladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Aktuğan ve Suat Özçağdaş hakkında siyasi rüşvet ve kurultayda hile iddiaları ile ilgili soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 97 kuruştan, gram altınsa 6007 131 lira 94 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray savunmacısı Davinson Sanchez'e İtalya Serie A takımı Como talip oldu. Bonservis ve maaş şartları transferin önünü belirliyor. 2026 FIFA, Dünya Kupası, Messi, Ronaldo, Modric ve Neuer gibi efsanelerin son kez forma giyeceği veda turnuvası olacak.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olup en yüksek sıcaklık 23 derece civarında seyredecek. Sorgun'da ise bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yağışlı hava beklenirken en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olacak ve en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olurken en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitlenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya ile tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: c'est 11 FM.
1: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese, her kesime mutlu akşamlar olsun. Bugün 4 Haziran 2026 günlerden Perşembe, 18.04 Türkiye'nin saatleri. Akkayalar Mobilya katkılarıyla bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi, Oğuz Efendi'yiz. Başladık efendim, hoş geldiniz. Seni kimler doğurdu, kız seni kimler doğurdu?

0: keyifli güzel bir akşam olsun. Görelim kimler nerelerden bizlerle. Çiğdem Yurtalan Akdağ Madeninden burada. Neşet Ertaş'tan sen benimsin, ben seninim, yayınlar mısınız istek saatinde demiş. Bekliyoruz diyor, program başladı. Bir mesaj daha atmışlar, erken saatte göndermiş istek parçamız. Hemen alalım ilk sıraya. Aslında borcumuz da var ama. Dolmuşçu Mustafa buradan çıktık galiba. Sorgun'dan çıktık. Neresi burası? Lambalar. Turgut Özal Bulvarı. Hulusi abi bizlerle bir video kaydı göndermiş o da. Hava kapalı. Yağmur mu geliyor abi? Sizin
1: yüreğimize sevgilim kaydetmiş herkese, beni. Herkesime mutlu akşamlar.
0: Yağmur yağıyor.
1: Bugün 4 Haziran 2026 günlerden Perşembe 18.04 Türkiye'nin saati.
0: Akşamlar. Ne güzel türkülerimiz var ya.
1: Akkayalar mobilya katkıları.
0: Almanya'ya da yakışıyor ya.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz efendim. Başladık efendim.
0: Bana bıraksalar akşama kadar oynarım böyle. Geceye kadar oynarım. Çok güzel olmuş. Fabrikaya mı geldin abi? Hadi izin vardı bugün. İzinliydi bugün. Ay sincap gidiyor. Yakala sincabı. Sincabı yakala. Yakalanmaz onlar da ya. Evet, Neşet Ertaş'la başlıyor istekler. Akkayalar mobilya katkılarıyla buradayız. Bambi'den 5000 TL'lik alışverişimizde 41 toktan birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'da her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın.

Borcumuzu da ödediğimize göre devam edebiliriz. İyi akşamlar Ferdi Baba'dan. Benim gibi sevenler çalarsanız sevinirim. Tüm dinleyenlere gelsin demiş Sedat Sorgun'dan. Bizlerle programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz. İyi günler. Ben bir şarkı isteğinde bulunacaktım. Arkadaşlarımla beraber dinliyoruz. Onların adını da verirseniz sevinirim. Esra, Selma, Çiğdem, Meryem. Şarkının adı Derya Bedavacı'dan Seni Seven Kimdi? Çalarsanız seviniriz demişler. Bir de güzel bir atan kırmızı kalp göndermişler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Meryem Akdağ Madeni'den.

0: çekerler.
1: Bir duamız vardı Tanrımız, ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü, hani ölümsüz yüce sevgimiz.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Almadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
5: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya, şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
0: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. bireysel ısınmalı, doğalgazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
9: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.

Kapının her yerine, kapınıza kadar teslim ediyoruz. Ayrıca Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 tokdan birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'da hizmetteyiz. 0544 208 32 33'ten bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Evet, sağ olasın Nalan abla, kızların ismini de söyleseydin diyor. Valla buradan görünmüyor ki Çiğdem. Ben sizi göremiyorum. Kaç kişisiniz orada? Kim var yanınızda? Yazarsan bilirim. Fotoğrafını çekip yollarsan, isimleri altına belirtirsen söyleyebilirim. Neşet Ertaş'tan Sen Benimsin, Ben Seninim yayınlar mısınız? Tek istek saatinde bekliyoruz. Sağ olasın Nalan abla. Kızların ismini de söyleseydin. Yazmamışsın. Görünmüyorsunuz buradan. Kimler burada görelim? Merhabalar Nalan Hanım, ben Sivas'tan Nurkaya, Kayseri'de olan Ozan Sülün'e Aynur Polat'tan Duvarlara Yazıyorum isminin şarkısını istiyorum. Bu şarkıyı dinletmenizi rica ederim demiş. Bunu şeyden çalıyoruz, Hava Öğüt'ten çaldık geçen gün. Bugün bakayım, bu kızcağız da söylemiş. Aynur Polat güçlü bir ses. En az hava kadar.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Evet, devam ediyorum. Birlikteliğimiz Tumuzu'yla görelim kimler nerelerden bizlerle dedik. Ankara'dan Mühanna Ünal. Aynı Mahmut Yanık için Gökhan Bağır'dan Ankara Şahidim Olsun parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Ankara'dan Rabia aramızda. Mahmut Yanık için, kardeşim Mahmut Yanık için Azer Bülbül'den Aman Bu Sene parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar dilerim. Ankara'dan Elif, Mahmut Yanık için Eyüphan Elif parçasını rica ediyorum diyor. Kayseri'den merhabalar, iyi yayınlar. Kayseri'de bulunan eşim Mehmet Loş ve Serkan Korkmaz abime Durmuş Sert'ten Güllere De Küstüm çalar mısınız? Armağan ederseniz çok mutlu olurum. Ve eşim Mehmet Loş'u çok seviyorum. Kolay gelsin. Ağzınıza sağlık demiş. Teşekkürler. Evet. Yozgat'tan Burak Sürmeli. Kayseri'de bulunan babam Durdu Sürmeli'ye. Ali Kınık. Bu öykü yarım kaldı parçasını rica ediyorum. Çalarsanız seviniriz. Yolda alırım isteğe. Rukiye aramızda. Merhabalar Nalan Hanım. Sıradaki parçayı eşim Soner, kızlarım Ceylin ve Ceren için, bir de Öztürk ve Kılıç aileleri için istiyorum. Şu an yoldayım. Almanya yolcusuyuz. Şimdiden teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Rukiye Hanımcığım. Yolunuz bahtınız açık olsun. Selametle gidin, dönün inşallah. Selamünaleyküm. Ben iyi yayınlar. Ben Bamak'tan Fadime Kaplan, canım oğlum Kaan Kaplan ve yeni doğanlı dayı Koya. Türkü'den Sevmişim parçasını rica ediyorum. İyi günler. Selam canım, iyi akşamlar. Neslihan ben. Eşim Ayhan'a, kıymetlime Gökhan Doğan'dan Durak parçasını rica ediyorum. Bu Doğanlar bende yok ya. Hayırlı akşamlar. Nalan Hanım kolay gelsin. Ferdi Baba'dan Ya Benimsin Ya Toprağım çalar mısınız? Aileme ve Gökhan kardeşime ve dinleyen herkese gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Selamlar Nalan Hanım. İyi yayınlar. Ali Kınık'tan Bildiğin Gibi Değil parçasını rica ediyorum. Kendime ve Ayteş abiye gelsin. Kolay gelsin. Gökhan Malkoç ben demiş. Bunu aldım listeye. Evet, şöyle başlayalım o zaman tekrar. İkinci turda Azer Bülbül. Nasıl bir sene bu sene?
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Dostlarım, dostlarım, dostlarım oldu yılan. Hayatımı etti, etti talan. Ne can kaldı, ne canan. Sen olsan, sen olsan ağlamam mı? Ayrı düşen, ayrı düşen yarine. Ara yerde, ara yerde sürünen. Dosta, dosta düşman görme. Sen olsan, sen olsan.

0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06. Yozgat Kadışehir'inde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehir'inde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehir'inde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehir'ine imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445, Sedat Deniz 0543 764 82 82.
1: Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine, hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

reklam dönüşü biraz hareket. Nerede hareket orada bereket demişler. Meryem'le berabersiniz galiba siz. Kızlar deyince bizim kızda. Ben de diyorum ki buradan görünmüyor hiçbir şey. Siz birliktesiniz. Çiğdem. Çiğdem Yurtalan'la beraber misiniz? Meryem. İyi yayınlar. Ben bir istekte bulunacaktım. Çalarsanız çok memnun olurum. Buradan eşim Ömer Can'a, kızım, kızlarım Elif Ela'ya, Güllü'den kopamam senden. Çalar mısınız diyor. Meryem Akdağ Madeninden. Evet, merhabalar, iyi yayınlar. Ankara'dan, Gül'den, Gökhan Namlı'dan Gönül Yaran parçasını sevdiğim adama Cevdet Kunt için çalarsanız sevinirim. Kopyalayalım. Şimdi bir Ferdi Tayfur sözümüz var. Arkadaşlar, ya benimsin ya toprağın diyeceğiz. Ali Kınıklar var peş peşe bekleyen. Efendim Durmuş Sert var, Güllere de küstüm. Aldım listeyi onu da. İyi akşamlar Kayseri'den Bahriye. Canım kardeşim Serkan Beran'a ve kardeşleri Mehmet Danacı, Latif Özkan, Batuhan Ateşsiz ve Musa Çora, Yozgatlı İpek Hanım'dan Yorgunum Deli Gönül parçasını rica ediyorum demiş dinleyicimiz. Ona da bakalım. Bulabilirsen eğer. Yozgatlı İpek Hanım'dan Yorgunum Deli Gönül. Alıyorum onu da.

0: bitti.
1: Yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, akkayalar, mobilyada. Şimdi de Bambi'de güzel bir kampanya. 41 tok var. 41 toktan birini kazanma şansını yakalayabilirsiniz. Bambi Uyku Merkezi, Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Nevzat Şener Bulvar İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544 208 32 33'ten iletişim kurabilirsiniz. 0354 alan koduyla 772 43 38 sabit hattımız. Ayşe Nur burada Ankara'dan. Sıradaki parçayı oğlum Cevdet ve arkadaşlarına armağan ediyorum demiş. Zeliha Ankara'dan, eşim İlhan Aydın için Enver Yılmaz'dan icap eder mi parçasını armağan etmek isterim der. Güler Çinçin'den, eşim Halit Tümtürk için İbrahim Dizlek'ten yoruldum artık parçasını çalarsanız sevinirim, iyi yayınlar dilerim demiş. Kayseri aramızda, Ankara burada. Ürgüp burada. Canım o zaman başka şarkı isteyeyim. Eda Sultan'dan Şansıma istiyorum demiş. Neslihan bizlerle programa dahil dostlarımızdan eşi Ayhan'a armağan ediyor. Eda Sultan Şansıma gönderilmemen çünkü onun istek vakti geçti. Şarkısını çalamamıştım. Hülya Hanım Sorgun'dan aramızda, Ferdi Tayfur'dan Sanma Sana Dönerim. Bu parça benden tüm Oğuz FM dinleyenleri için gelsin, bir de sizlere gelsin. Sağlıkla kalın, siz de efendim hoş geldiniz. Güzel Sorgun'a da selamlar olsun Hülya Hanımcığım. Özkan Ürgüp. Ürgüp'ten Selman Çokra'dan da patates ekeriz diyor. Hadi kolay gelsin. Bereketli olsun inşallah. Sizden yaralı kuş, yapay zekadan da olur diyor. Yaralı kuş, yaralı kuş. Bakalım hemen böyle yazsak çıkar mı? Yaralı kuş. Mal dünya. Yaralı kuş gibi. Tamam, kalsın istedim.

0: Oğuz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
2: eller. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153
3: Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Her türlü dijital baskı çeşitleri, tanıtım hizmetleri, CNC kesim, kutu harf tabela, ışıklı, ışıksız tabela, totem tabela, branda tabela ve her türlü tanıtım işleriniz için bölgede reklama dair çözüm ortağınız. Ayrıca sepetli platform mincimizi uygun fiyata bizden kiralayabilirsiniz. Ceylan Reklam ve Dijital Baskı Merkezi. Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri, Seç Market karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Ceylan. 0544 772 3004 0544 772 3004
4: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun hem performansı artsın hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka model orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433
5: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48
6: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bu
7: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
8: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: tamam senden. Mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğim ustamızıyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. Ama aldığımız istekleri şimdi bir an önce yayınlayalım ki diğer mesajları da okumaya geçebilelim. Programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızda ismetine dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğiniz bölgenin en uygun fiyatlı en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik, çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den isteyin.
1: Eskiden bir adım vardı.
2: Oğuz efendim.

0: Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur? Ömrüm kanıyor ömrüm, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiyim, öyle değil. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yedim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacımız olursa önce Eser Metal'den soralım. Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun.

0: Ankara'yla olmuşlar. Ankara'dan Yaşar Kaptan, oğlum Cevdat, Cevdet için Azer Bülbül'den herhangi bir parça çalarsan sevinirim demiş. Ankara Gülveren'den Mert Erarslan, Yeni Doğanlı Dayıko için Hülya Evrensel'den Bay Babo armağan ediyor. Özgür Kaplan'dan Oyale parçasını Ömer Akbulut ve arkadaşlarına armağan ediyor Mithat. Kuşçu Emre, Akdağ Madeni'nde bulunan Aslan kardeşim Hasan Can için Yıldırım Budak'tan Bu Kadar Zalim Olma parçasını istiyorum mümkünse demiş. Ankara'dan Samet, Akdağ Madeni'nde bulunan Cukka abime ve Osman Çim abilerime, değerli arkadaşları Gökhan Özcan, Bilal Canlı, Murat Yalçın ve Metro'ya Murat Yalçın'dan Senin Yüzünden şarkısını armağan ediyorum. Bugün değil ama elbet bir gün demiş. Evet, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, Sevcan Orhan'dan Canın Olayım parçasını rica ediyorum. Canım oğlum. Hadi tüm Türkiye. Arkadaşları Serkan Uludağlı, Eren Ateş Sakallı, Serhat Orhan Arslan, Ağrılı Serhat için gelsin demiş.
1: Çayır alanda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
0: Şöyle yapalım kısaca. Canım oğlum Halit tüm Türkiye ve beraberindeki tüm arkadaşlarına diyeyim. Çok uzun oluyor bazen mesajlar. Beni reklam bölüyor yani. Yetiştiremiyorum arkadaşlar. Hava da sıcak. Selamünaleyküm, iyi yayınlar dilerim. Dayım Anıl Kavurgacı'ya, kardeşi Berat Orhan'dan selam olsun. Baran Demet Oğuz. Ayhan Çokra'dan kasabası Çaylalan'dan aramızda. Selam, ben Ayhan, eşim Nesli Hanım'a Tufan Altaş'tan Pınarbaşı'ndan Bulanır istiyorum demiş. Onu da alalım hemen listemize. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz, tüm hızıyla Gökhan Namlı yayında efendim.

Acılar içinde geçiyor dert ömrüm. Dayanacak gücüm kalmadı, yorgunum dostlar. Hem de çok yorgunum. Ne yapsam iki yakam bir araya gelmiyor. Hırkam yırtık, babuş delik, ben yorgunum dostlar. Gözüm ne boyalı şöhrette, ne de parada. Ben beni bileli ömrüm zararda. Mutluluk limanına varamadım bu deryada. Yelken yırtık, kürek kırık, ben yorgunum dostlar. Bir yanımda yoksulluk, bir yanımda ayrılık. Gönlümde gam, gözlerimde zifiri karanlık. Bu dert yükünü taşıyamıyorum artık. Mertek çürüyor.

0: yıllardır bir vefasızı beklemekten, harman yerine döndüm yaralıyım yürekten. Dertleri birbirine eklemekten yorgunum dostlar, hem de çok yorgunum. Anladım ki geri dönmeye niyeti yok, varlığımın gözünde hiç mi kıymeti yok? Gönlümdeki aşktan başka servetim yok. Başım darda, canım zorda, ben yorgunum dostlar. Ne can bildiğim dostlardan hayır var, ne de yardan vefa.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

biraz ses verir mi diye ama... Rem Dizey'in bu parçasında biraz ses sorunu vardı arkadaşlar. Yani ben duydum ama siz ne kadarını duyabiliriz küçük bir fikirle. Evet, Eser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz sumuzuyla Ferdi Baba radyolarımız.

0: otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Reklamları dinlediniz.

yaktı, telleri yaktı. Şu mesajları bir çırpıda çıkalım hemen. Kimler var burada bir görelim arkadaşlar. Arama yapmışsınız, bakamıyoruz telefonlara arkadaşlar. Hüseyin Aktepe, Ali Öz, Bülent Buçuk, Ömer Çelik, Salman Dumuklu, Azer Bülbül, Zordayım Aney. Abilerim armağan ediyorum Kayseri'ye, Bünyan'a. Adem Aydemir, Fatih Aydemir, Necdet Aydemir, Batuhan, İsmail, Halil Aydemir, Yunus Emre Aydemir, Mustafa Güneş, Muhammed Özdemir, Mustafa Özdemir, Kayseri Bünyan'a selamlar demişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim Kayseri'den. Oğlum Emre Boyraz, Ebu Bekir Boyraz abisi, Muzaffer İlgü, Mustafa İlgü, Muhammed Budak, Hüseyin Fidan, Yılmaz Yıldız'a, Baran Demet'ten oğul parçasını rica ediyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam, iyi yayınlar. Ankara Mamak'tan Fadime Kaplan. Canım ağlım, oğlum herhalde. Kaan Kaplan ve arkadaşlarına yeni doğan Dayıko için Derya Can'dan vay şansıma. Derya Can çaldı. Adım Ceylin, Kayseri'den yazıyorum. Babam Salim Korkmaz için Gülden Karaböcek'ten Dilek Taşı şarkısını istiyorum. Ne güzel bak. Çıtır çıtır yazmış, hop. Devrik cümle yok. Yanlış harfi yok.

0: Doğan Aylar bende yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neşet Ertaş'tan yolcu parçasını çalarsanız sevinirim demiş dinleyicimiz. Tamam. Hoş geldiniz. Aldım listeye. İsmimi vermek istemiyorum diyor.
1: İnsanlık öldü mü yar?
0: Hayırlı akşamlar. Mahmut Yanık ve arkadaşların Azer Bülbül dinlemesini istiyorum demiş dinleyicimiz. Hepsini okudum.

0: metal sefer alemeti var.
1: Allılar ömrümden ayrılmak. Allılar çaldan yürekte sevdim. Allılar işim bile var.
0: Lütfen yayınlar mısınız buna? Çocuklarımı çok seviyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Boyrazlara. İsminizi yazmıyorsunuz. Yarım bırakmıştım, demin reklama denk gelmişti, mesajın tamamı okunmamıştı. Ankara Yeni Doğan'dan Makbule Tümtürk, Sevcan Orhan'dan Canın Olayım parçasını, Canım Oğlum Halit Tümtürk'e ve arkadaşları Serkan Uludağlı, Eren Ateş, Sakallı Serhat, Orhan Arslan, ağrısı sağlıklı Eren yazmışsınız. Böyle yazıyor Eren. Ayhan abiye, Kaan Kutlu, Sezgin Demirbaş, Haydar Caferoğlu için istiyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nerede kalmıştım? Yaralı kuş sözümüz vardı. Gelsin yaralı kuş.

0: Gitti o gülüm.
1: Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz sunumuyla. Metal'e dair tüm işlemleri ayağınıza kadar getirdi. Eser Metal sevgili dostlar, şöyle bir bakalım demir. Trapez saç üretimi, çatı saçı üretimi 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle. Hizmetinizdeyiz. Eser Metal Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında. İmalathanesi ile hizmetinizde. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'dayız. Satış şubemizle 0501-066-7066. Atasanayi sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'dayız. Merkez satış şubemizle 0536-986-3944 iletişim hattımız arkadaşlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Nale Hanım Ankara'dan, Yusuf ben. Enver Yılmaz'dan Bela Hep Üstüme Geldi parçasına. Aslan Dayım Karayazılı, Bilal Canlı'ya ve arkadaşları Gökhan Özcan, Cukka Osman, Çin ve Meto'ya ve tüm dostlarına armağan olsun demişsiniz. Epeydir çalmıyoruz. İsteniyor bu şarkı, yetişmiyor. Bunu alalım hemen listeye. Enver Yılmaz. Ankara'dan Akçadam Yaylası'na Canım Annem Elması Orhan için, Neşet Ertaş'tan İki Büyük Nimetim Var parçasını çalar mısınız demiş. Mehmet Ali Akçadam Köyü Sarıkaya'dan, aramızda yolcuyla yapalım bunları bak. Yani güzel olur. Neşet ama. Satı teyze hoş geldin.
2: Hayırlı akşamlar Nalan Hanım.
1: Hayırlı akşamlar efendim.
2: Ben Satı teyzen Kayseri'den sana mesaj gönderiyorum.
1: Kayseri'desin maşallah. Ferdi
2: Tayfur'dan. Neyleyim sen yoksa neyir. Şarkısı var ya, o şarkıyı çalarsan bana çok memnun olurum. Hadi hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar.
1: Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar olsun. Yıldırım Budak Eser Metal katkılarıyla yayında.

saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Eser Metal Atasanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da Merkez Satış Şubesi'yle, Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da bir diğer şubesiyle hizmetinizde. 0501-066-7066 Sorgun iletişim hattımız arkadaşlar. Seyit Bölükbaşı Çekerek'ten aramızda, kardeşim Mustafa Durmaz ve Yunus Yağan'a Müslüm Baba'dan Yıllar Utansın Çalarsanız Sevinirim diyor da. Alıyorum listeye, hoş geldiniz.

Dağlar başından bulanır canım oy. Yine Roma'yı dolanır canım oy. Sen de çok haller bulunur dedik. Tufan Altaş yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Reklam öncesinde bir Gülden Karaböcek yorumu Dilek Taşı yayında.

0: OZ'den reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Same Deut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Same Deut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
1: Sizin güveninizle büyüyen yılların mağazası Osmanlı Giyim'den 41. yıl dönümüne özel dev kampanya. Dev kampanya. %50 indirim. Bay, bayan ve çocuk reyonlarımızda dev indirim Osmanlı Giyim'de. Tüm hemşehrilerimizi kahve içmeye bekleriz. Pazar günleri de açığız. Osmanlı Giyim mağazası Roma Hamamı karşısı Sarıkaya.
2: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
1: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
2: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 69 32. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. enha.homemobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
5: Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
6: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: hep yolcuyuz, böyle gelir gideriz. Dünya senin vatanın mı, yurdun mu? Evet, Orhan Bey aramızda. Güller ve göller, lavantalar diyarı Sparta'dan iyi akşamlar Nalan Hanım. Orhan Bey, ben sıradaki şarkımız komşum Ahmet Menge için gelsin. Teşekkürler demişler. Biz teşekkür ederiz. Tuncay abi hoş geldin.
1: Selamlar Nalan Hanım. Akra Madeninden iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Sizden canım eşim Yozgat Şehir Hastanesi'nde ameliyat oldu, yatıyor.
0: Geçmiş olsun.
1: Ferhat Göçer'den. Bir daha dünyaya gelsem arar bulurum yine severim parçasını. Tam söyleyemedim herhalde ama canım eşim için ve bütün hastalar için gelsin. Bütün hastalara da Allah şifalar versin.
0: Amin, yayınlar. Amin. Geçmiş gitmiş olsun inşallah. Şifa diliyorum eşimize. Cennet şarkısı Ferhat Göçer. Umarım yetişir. Çok da güzel akşam manzarası çekmişsiniz. Güneş batmak üzere. Erdoğan Bakır çekerekten aramızda. Selamlar Bakır Bey Otu Kurtarmadan. Selmanlar Holding. Ömer Salman'a armağan olsun. İhtiyacım var. Acıoğlu al. Şöyle alalım, bunu kopyalayalım buradan. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Severek dinliyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Hocam Kayseri'de bulunan, dünyada bulunan Adem Aydemir, Fatih Aydemir, Halil, Necdet, Batuhan, Yunus, İsmail, Aydemir abilerime saygılar ve selamlar iletiyorum. Bu parçada benden abilerime gelsin. Veysel Uluağaç Babam şarkısını çalar mısınız? Ne güzel bir parçadır o. Size zahmet demiş. Kucak dolu sevgiler. Nevzat Aydemir bizlerle. Programa dahil dostlarımızdan Enver Yılmaz sözümüz vardı. Onu gönderelim arkadaşlar. Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğin ustamızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle. Demirle ilgili ne lazımsa Eser Metal'de Samet Cengiz yetkilimiz. 0501-066-7066 0536-986-3944 iletişim hattımız.

0: Mahkum etdirər beni anam 10 seneye. Saçlarımı kestiler, gözlerim doldu. Ömrümün en güzel yılları, ömrümün en güzel yılları mahpus damlarında heba, ziyan, rezil oldu. Nereye kaçtıysam anam, bela hep ben.
1: Oğuz efendim. Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

20.47 Türkiye'nin saatleri. Neredeyse bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sıradaki parçamızda Müslüm Baba'dan Yılları Tansın. Ferhat Göçer vardı hemen sonrasına. Sonra ihtiyacım var. Veysel Uludağ, Ulu Ağaç, Babam Artmazsa Yetmez cihetinden Cennet şarkının adı. Keşke abi yetiştirebilseydik. Kısa keseceğim, aydınlama olsun şarkılar. Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk ikinci bölümü. Eser Metal Sorgun'da, Turgut Özal Bulvarı'nda, Sanayi Sitesi'nde, Ata Sanayi Sitesi E blok numara 1 Sarıkaya'da. 0501-066-7066 0536-986-3944.

0: Sen de beni yakıp gittin geçen yıl bu zamanlar verdi baba yorumuydu. Evet artık yavaş yavaş bu akşamlıkta biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına dinleyen, dinleten, dahil ona eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak yakın, kulak misafir eden tüm dostlarımıza sonsuz teşekkürler. Artmazsa yetmezmiş. Bugün de yetiştiremedim. Bugün de böyle olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.
1: Şoför Nala.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06. Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445, Sedat Deniz 0543 764 82 82. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle açılışımıza özel

0: Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar. Modern, şık ve ergonomik ofis mobilyalarıyla iş yerinizi baştan yaratın. Yönetici takımları, çalışma masaları ve koltukları, toplantı masaları, bekleme grupları ve dolap sistemleri, özel ölçü ve özel tasarım, hızlı teslimat ve profesyonel montaj. Sorgun'daki showroom'umuzu ziyaret edin, farkı yerinde görün. Adres: Bedir Baba Mahallesi, Sivas Bulvarı 75 Taksim A Mermerciler Kavşağı, Sorgun. Instagram: Ofisim Furniture. Ofisim Ofis Mobilyaları işinize değer katar.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine, hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 6638, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83, Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eco motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr. Anadolu

0: otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Şov Fuarcılık.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Oğlum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.
1: Tüzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımızdan yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz Efem Gece'de. Oğuz Efem Gece.
2: Ölüm, ardıma düşüp de yorulma. Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Akıbet alırsın, komazsın beni. Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Şöyle bir vakitler yiyip içerken, yiyip içip yaylalarda gezerken, gene mi geldin ben senden kaçarken? Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Çıkıp bozkurtlayın ulaşamadım. Yalan dünya sana çıkışamadım. Eşimle dostumla buluşamadım. Var git ölüm, bir zamanda gene gel. Karaca olan der ki derdim pek beter. Bahçede bülbüller şakıyıp öter. Anayı atayı dün aldın yeter. Var git ölüm, bir zamanda gene gel.
1: En duygusal şarkılar Oğuz Efem Gece'de.

0: hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
1: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Efsaneleşen LS Traktör Yanmar güvencesiyle yeniden Türkiye'de, Alıç Otomotiv güvencesiyle de Yozgat'ın tamamında. 35 beygirden 105 beygire kadar 8 farklı modelimizle performans, manevra kabiliyeti ve ekonomik yakıt sarfiyatıyla katkı payı olmadan 0 faizli, 3 yıla kadar geri ödemeli ya da 0.99 veya 1.99 faiz oranlarıyla şimdi LS Traktör sahibi olmanın tam zamanı. Avantajlı kampanyalarımızdan faydalanmanız için LS Traktör Yozgat Bölge Bayi, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni ve tüm ilçe bayilerimize çay kahve içmeye bekleriz. LS Traktör, Alıç Otomotiv, Akdağ Madeni Merkez, İstiklal Caddesi, numara 145A, Akdağ Madeni. Akdağ Madeni Şubesi 0533 543 9763, Sarıkaya Şubesi 0538 850 9177, Sorgun Şubesi 0544 838 9720.
0: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Geceleri.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 4. Tarım, Hayvancılık ve Ticaret Fuarı Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde açıldı. Vali Mehmet Ali Özkan tarımsal altyapı ve modern ekipman yatırımlarını anlattı, fuarın ekonomik katkısını vurguladı. Yozgat Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında Sinema Sokak ve Salim Bey Caddesi cephe yenileme işi karara bağlandı. Kentsel dönüşüm, sınır değişikliği, imar tadilatları ve asfalt için kredi kullanımı da görüşüldü. Yozgat Valiliği orman yangınları riskine karşı vatandaşları uyararak orman ve piknik alanlarında izin verilen yerler dışında ateş yakılmamasını istedi. Valilik ormanların korunması ve duyarlı olunması çağrısı yaptı. Katil zanlısı Serhat A, hedefinin Engin Polat olduğunu belirterek Can Polat'ı vurduğunu söyledi. Polat ailesi cenazede sinir krizi geçirdi. Zanlı otel çevresinde keşif yaparak eylemi planladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Umut Aktuğan ve Suat Özçağdaş hakkında siyasi rüşvet ve kurultayda hile iddiaları ile ilgili soruşturma dosyasını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 97 kuruştan, gram altınsa 6.731 lira 94 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray savunmacısı Davinson Sanchez'e İtalya Serie A takımı Como talip oldu. Bonservis ve maaş şartları transferin önünü belirliyor. 2026 FIFA, Dünya Kupası, Messi, Ronaldo, Modric ve Neuer gibi efsanelerin son kez forma giyeceği veda turnuvası olacak.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olup en yüksek sıcaklık 23 derece civarında seyredecek. Sorgun'da ise bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, yağışlı hava beklenirken en yüksek sıcaklık 24 dereceye ulaşacak. Sarıkaya'da bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olacak ve en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Akdağ Madeninde bugün parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava etkili olurken en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Ne yapsam ne düşünsem aklımda yine sen, bir türlü seni söküp

0: 승모여
1: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
2: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
1: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
2: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
1: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
2: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
1: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: Kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Süzgen inşaat malzemeleri. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güvenilir hizmetle kereste almadan önce mutlaka bize danışın. Çam kereste, Ladin kereste, Selvi kereste. Her ölçüde 5'e 10, 10'a 10, üçlük, dörtlük kalıp tahtası, çatı tahtası çeşitleri, bims, tuğla, kiremit, kum, çatı şiltesi, membran, inşaat çivisi ve tel çeşitleri, inşaat demiri çeşitleri, dış cephe köpüğü, yalıtım malzemeleri ve daha birçok ürünle hizmetinizdeyiz. Şok kampanyalar ve uygun fiyatla 50.000 TL ve üzeri alışverişimize özel çekilişe umre hediyesi ve sürpriz hediyeler. Süzgen İnşaat Malzemeleri, İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. İletişim 0544 524 73 37 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.

Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Anadolu'nun

0: otel yanında. Tarımın, ticaretin, lezzetin de üretimin büyük buluşmasını kaçırmayın. Organizasyon Show Fuarcılık.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Tüzgen İnşaat Limited şirketi sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Son zamanlar yaptıklarıma bakma ne olursun. Benim aklım başımda değil. Sana söylediklerimi kafana takma ne olursun.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet,

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM gecesi.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-805-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: kalp eskisi gibi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

0: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Bazen unutayım diyorsun, o da olmuyor. Hani derler ya, bazı dertler vardır, gelir geçer.

0: geçti ama ömür de bitti geçti. Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin.
1: Akdağ Oğuz FM.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz FM'de. Oğuz FM'de.
1: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.
2: Akdağ Oğuz FM.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

Ve yine sevdam, seni bağırabilsem seni, dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir kibrit çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına, düşmüş bir kibrit çöpüne, yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücüklerin, payı yok apansız inen akşamdan, bir kadeh, bir cigara dalıp gidene, seni anlatabilsem seni, yokluğun cehennemin öbür adıdır, üşüyorum, kapama gözlerini.